FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, Euro 53 lira 6 kuruş, Sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir Bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: giderken yolda lidersiz olun. Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
5: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezde 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, Euro 53 lira 6 kuruş, Sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir Bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
7: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
8: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Şimdi hasretin hangi uçurumlara iter? Varken yokluğun zaten ölümlerden de beter. Sanma sevdan içimde bir an kaybolur biter. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Son sözlerin bu aşka derin bir mezar kazar. Şimdi kalem ne dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Medeni Berke İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul kapanış programı ve karne töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki her yıl kademenin 3. sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan markaları internet adresinden açıklamaya devam ediyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve tahşiş yapılan gıdalar başlıkları altında taklit ve tahşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerle birlikte toplam 9 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, krema ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde bazı markaların dana kıyma ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme diğer sanıkların beraatine karar verdi. Çekmeköy'de Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi sırasında cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Venezuela'da arka arkaya iki depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanarak hazırlıklara başlandı. Ekipleri taşıyacak iki uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Kuzey FM 105. Duyguların frekansı.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel güvenlik günü ve haftasının mesleği başarıyla icra eden vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-30 Haziran özel güvenlik günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalasını açıkladı. Mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Çancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

0: Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır dedi. Antalya Aksu ilçesi Yurtpınar mahallesinde saat 14 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Österle pide salonu sunar.

0: gibi esip geçimi.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin karşılıksız yar oldum.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Yakla beni. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında 20-11 saatlerimiz ve beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Sıcak bir Samsun akşamında beraberiz. Sıcak bir günün sonrasında sevgili dinleyiciler. Biraz geç geldi ama tam gelmiş oldu. ...20-20 itibariyle mesajınıza yer vermeye başlayacağız. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Ve Sezen Aksu alıyor sırayı İlhan İrem'in sonrasında.
1: Tutku FM.

Mesajınızı yazıp sonrasında şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Arabeski ve özgün formatımız. Astroval Spor Salonu Atakum'da Ömer Evleri'nde hizmetinize devam ediyor. Spor severleri, güzel bir salon sizleri bekliyor. Astroval Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı. Sırayla şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazın lütfen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Gökhan Aslan için geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, Arka Mahalle parçasını istiyorum. Tolunay Kutur adına armağan olsun bu parça diyor. Tolunay Kutur için ve Ahmet Kaya yorumu sevenleriyle buluşuyor.

Evet, uzun bir gece yolculuğu başladı. Kalpten Kalbe programında beraber sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimizle bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Mesajlarınız yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı sevgili dinleyiciler. 20.00'dan itibaren mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yarın gece de cumartesi gecesinde yayında olacağız nasip olursa. O nedenle bir kez daha hatırlatıyoruz. Saat 20'den önce benim yayın için mesaj göndermeyin lütfen. Bir karışıklık olmasın çünkü. Ve şarkı isteklerinizle mesajlarınızın en sonuna yazabilirsiniz. İyi yayınlar gönlümden kalbime. Ben sana yandım. Bahçesini, sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Senin her zaman yanındayız. Bunu hiç unutma. Biraz daha sabır, Allah'ın izniyle güzel günler gelecek. Avukatımla görüştüm. Gelişmeleri bize haber verecek. Ablan da seninle ilgileniyor. Bu yüzden kafana hiçbir şeyi takma. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Ben sana yandım şarkısı gönlümden kalbime armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan Tolunay Kutur adına armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar Üç Kafadar Mustafa Şener, Ali Akbulut, Mustafa Ayhan Bodrum'dan mesaide dinlemekte istiyor. Kolay gelsin. Tüm Tutku FM dinleyenlerine de armağan olsun diyorlar. Mustafa Şener, Ali Akbulut, Murat Ayhan içinde geliyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz. Samsun TTP Kapalı'da yatan A26'da sevdiğim Berkcan Kuyumcuoğlu, elbet bir gün o güneş sana da doğacak. Güzel günler yakında sevgilim. Sıradaki şarkı sevdiğime armağan olsun. Berkan Can, Berkcan Kuyumcuoğlu'nu için armağan olsun diyor.

Merhabalar ki boşum kurban olduğum. Nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, evdeyiz. Bir sıkıntı yok, seni çok özledim. Radyoyu bekledim, sana sesimi duyurmak için kurban olduğum Turan abiye. Mektubun gitmiş, bana attı. Ne gerekiyorsa yapacağımdan emin olsun dedi. Sen canını sıkma, seni en kısa sürede oradan alacağım kurban olduğum. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Yerir yerir parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

İyi yanlar, ben Gerçen Beden Eki Sarı. Şartlar ne kadar zor olursa olsun inananlar için muhakkak bir Nuh'un gemisi vardır. Eki Sarı'dan kardeşleri Abdullah Demirtaş, Tutku Acar ve Bedirhan Kurta ve Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadınlar'da Kadınlar Kapalı'da yatan Sedası Gizem Gökmen'e ve sevdiklerine armağan oluyor Sen Benimsin şarkısı. İlker Sarı ve sevdikleri için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sırayla seri bir şekilde tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Sevdiklerinize, sevenlerinize kısa mesajınızı ulaştırabilirsiniz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar. Samsun Kapalağı 10 koğuşundan Sait Baboğlu'na en güzel tesadüf başka bir kalpte kendi kalbinin benzerini rastladığında başlar. Sen benim ruh ikizimsin. Senin gibi biriyle olduktan sonra her zorluk aşılır, sensiz olmaz şarkısı Sait Baboğlu'na armağan olsun diyor.

Saat zamanı gösterir, zaman kimin ne olduğunu. 20.52 saatlerimiz devam ediyor beraberliğimiz.

İyi yayınlar, ben Hilal Ayaz. Ayın 26 koğuşunda bulunan eşim Mücahit Ayaz. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Bugünler geride kalacak ve biz yine el ele olacağız. Ve ben o güne kadar seni bekliyor olacağım bir tanem. Kendine çok dikkat et. Birlikte Işık şarkısını eşime ve A4 koğuşunda olan Eda Büyükdağ, Tuana Gül Bulut, Hayati Çetin, Hayat Çetin ve Elif Sibel Kaya'ya armağan ediyorum diyor. Hilal Ayaz ve sevdikleri için geliyor.

Selamünaleyküm, ben Ahmet Bektaş. Aleykümselam Ahmet Bektaş. Aramızda duvarlar olsa da gönüllerimiz hep bir oldu. Kardeşlerim Akın Aksoy, Kadir, Efe Ağar, Mert Altunsoy, Batuhan Sayay, Kerem Sekmen, Emirhan Kaplan, Kolak Bıçak, İbrahim Sevince, Kadir Samet, Fırat, Uğur Uygun ve acıkta yatmakta olan Aykut Sekmen'e ve ayrıca A10 koğuşuna selam olsun. Akın'ın Kadir Efem, özlemlerdesin, Gülo şarkısı sizlere armağan olsun diyor, Ahmet Bektaş için geliyor.

0: İyi yayınlar. A7 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Coşkun'a ömrüm bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şey senin, şükürler olsun seni gönlümde. Yar ömrümde var edene seni çok seviyorum. Sen oranın en güçlüsü ol. Ben buranın en sabırlısı olacağım. Hasan Kocam ibadet şarkısını armağan ediyorum. Ahmet Coşkun'a gelsin diyor.
1: Tutku FM.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden şarkıları da yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Bu güzel gecede ve sevgili dinleyiciler, Astora Spor Salonu sponsorluğunda. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. A7 koğuşunda yatan efkarlı Ahmet Coşkun abim. Kafana hiçbir şeye takma abim. Bu günler gelip geçecek. Elbet bir gün açı her yerde. Benim yerim yurdum belli şarkısı armağan olsun Alihan Coşkun'dan 4.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostunu bir çırpıda satan hainlerden elbet hesap soracak, elbet.

0: Merhabalar, iyi günler. Ben Samsun Kapalı C4 koğuşunda yatan Şükrü Çetubay, Semra Aslan için Gökhan Doğanay'dan Vazgeçilmez Değilsin şarkısını istiyorum. Not biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder, sen beni benden ettin. Çok sağ ol Şükrü Çetubay diyerek mesajını sonlandırmış. Gökhan Doğanay yorumu sevenleriyle buluşuyor.
1: Tutku FM.

giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Merhabalar, ben Sivas Açık'tan Alina. Şahin Samsun A3 koğuşunda yatan cam parçalarım. Selim Aydın Yağmur orta tipi ay parçası kardeşim. Özlem Ranta selamların baki olsun. Son değil, ara verdi, kimseler kendini kaybetmesin. Susmayın Dağlar şarkısını cam parçalarıma ve tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Not Ayşe ve ablaları her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alina Şahin için gidiyor.

Yeni Açı 27 Koşu'ndaki Serdar Doğan Yılmaz'a gelsin. Dün sana bir kez daha sarılabilmek en güzel mutluluğumdu. Şimdi evimize dönüyorum ama aklımda kalbimde sende kaldı kokuna duyduğum özlem, sana olan hasretim her geçen gün biraz daha büyüyor. Biliyorum bir sonraki gerçek kavuşmama seni özgürce koklayabildiğim, elini hiç bırakmadan yürüyebildiğim, senin özgür olduğun gün olacak. O güne kadar sevdiğimde umudumda hep seninle, sevgimde umudumda hep seninle, canı içinden armağan olsun bu parça diyor Serdar Doğan Yılmaz'a.

İyi akşamlar, iyi günler. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan A26 koğuşundaki Emirhan Kaplan'a bir daha sevmek yok şarkısını armağan ediyorum. Ailen hep senin yanında. Hiç unutma, sen bizim her şeyimizsin, en kıymetlimiz. Kendine iyi bak, bizim için sen iyi ol yeter ki. Çok selamlar. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A12 koğuşunda yatmakta olan Efe Özkan, Texas. Buradan canım kanım, her şeyim olan abilerim Doğanay, Ahmet Coşkun, Su, Uğur Akın. Aynı koğuşta kader bir yaptım. Kardeşlerim Ose Yıldırım, Yusufcan gurbette yatan Samet Cangalın'a selam olsun, varlığınız daim olsun diyor. Efe Özkan, Texas için de gidiyor.

0: Tutkafem 105.0 canımın içi. Tuncay'ım, canım sevgilim, seni çok seviyorum. Her şey eskisi gibi olacak. Rabbim seni karşıma iyi ki çıkardı. Öylesiye aşığım sana. Güzel günler yakında bizim için gelecek. Tutku parçasını istiyorum, sana gelsin kocacığım. Karın Duygun'dan armağan olsun bu parça Tuncay'ıma diyor.
1: Tutku FM. Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

0: Gastronoma Spor Salonu sponsorunda 21.37 hafta saatlerimiz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kiboş'um Uğurcan abi aradı, söylediklerini söyledi, hepsiyle ilgileneceğim. Aklın kalmasın, sen hiçbir şeyi düşünme, rahat bir şekilde kavuşacağımız günün hayaliyle kur. En kısa sürede beraber olacağız, yanını sıkma, seni çok seviyorum kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a sensiz olamam parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanına.

Herkes arıyor muydu, sensiz olamam dedi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Karı kız seni böyle üzgün görünce yıkılıyorum bir iki. Kalbim hep senin yanında, keşke bütün yükünü ben taşıyabilsem de sen biraz olsun huzur bulsan. Sen üzülünce benim de içim paramparça oluyor. Seni çok özledim, yarın yanında olacağım. Allah'ın izin verirse 45 dakika neye yarar? Asıl sancı seni orada bırakınca başlıyor. C28'de nefesim Resul Dalbey için armağan olsun bütün şarkılar diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP kapalı dağıydı. Koğuşuna yatmaz olan gönülsüzlüğüm, ayarsızlığım Tamer Karahaslan için gelsin. Bugün mektubunu aldım, heyecanla okudum, isteklerimi beğendiğine sevindim. Senin için özel olsun istiyorum. Sen merak etmeye bana verdiğin sevgini kıymetle taşıyorum bu akşam. Biraz duygusalım. Keşke yanımda olabilseydin. Sibel'inden armağan olsun. Bu parça Tamer Karahaslan için diyor.

Günaydın Elbe saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hemen bakalım. İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız. Teşekkür ediyoruz. Sonyan'ım, seni bir gün oradan alacağım Resul Dal Bey. O gün gelene kadar kalbim hep senin yanında kalacak. Şeybeşte yatan her şeyim Resul Dal Bey'e armağan olsun diyor Karakız'dan.

İyi yayınlar C12'den Ersin Yıldırım. Sizin aracılığınız ile gurbette açıkta bulunan aynı çatı altına kadar bile yaptığım can bildiğim abi kardeşlerim. Bakın benim gözlerimi şarkısını armağan etmek istiyorum. Dostlara selam, düşmanlara hasbelkader. Diğer bir mesajımız C12'de Ategen Seco çarşambada olan Gamze'me aşkımız ibadet şarkısını armağan ediyorum diyor. Daha önce yayınlamıştık. Her şartta her zaman yanındayım, inşallah Temmuz'da kavuşacağız. Sercan'ın diyerek mesajını sonlandırmış. Ategen Seco içinde geliyor.

unutma. Aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme. Fark etmez. Hesabını göreceğim. Defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyimdir. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan. Çok seviyorum.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiz 22.02 saatlerimiz, geceye devam ediyoruz. Bekleyen şu anda 3-5 mesajımız var sırada. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Değerli dinleyiciler, seri bir şekilde yarın gece de nasip olursa cumartesi gecesinde beraber olacağız. İyi yayınlar, ben Murat Han, Kara Güzel, kardeşlerim Caner Karagöz, Sevindik abi, Dinçay, Samet Çarıkçı, Fahrican, Ugu, Digil Bey, Eren'le sizi dinliyoruz. Sedan Ateş'ten gömlek parçasını istiyorum. İlker Sarı'ya da selam olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Murat Han Karagüzel.

İyi yayınlar dilerim A26 koğuşunda olan oğlum, Mücahit Ayaz C12 koğuşunda olan eşim, dede Murat eşim ve biricik oğluma. Hasretiniz bizi yıldırmıyor, aksine kavuşacağımız o güzel günlerin umuduyla güçlerini diliyor. Dualarımızla ve sarsılmaz sevgimizle hep yanınızdayız. Sabrın sona selamet has kaldı. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Davanta diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Edip Akbayram'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Hasretine yandı gönlüm diyor. Tutku FM dinleyenleriyle de paylaşıyoruz.

Sezen Aksu bizlerle beraber oldu. EYŞ'de ve geceye devam ediyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. En güzel şarkıların adresinde Sam Evvel Makeup sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Demir kapılar aramıza girmiş olabilir ama sevgimizin önüne hiçbir kilit vurulamaz. Her gece aynı gökyüzüne bakıp aynı umudu büyütüyorum. Sen sabrın en güzel halesin. Ben de seni beklemenin gün gelir, bu hasret biter. O zaman yarım kalan bütün sarılmalarımızı tamamlarız. Sen umudunu kaybetme çünkü kalbim her gün sana kavuşacağımız günü sessizce sayıyor. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Saklımdasın parçası, armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

İyi yayınlar, ben Şükrü Candal. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dal'a ve kader bile yaptığı Kadir Dirican abime, ayrıca Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim Emrullah Kaya başta olmak üzere Halil Yaprak, Bahri Yıldırım, Barış Deniz, Adnan Adı, Gökhan İpek, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Doğukan Demir, Aslan Can Kızın, Alperen Altbekir, Gökberk Aydın, Can Alper, Murat Karaca, Rıdvan Altıntaş, Ayhan Sisko, Şerif Tuğlu, Metehan Sızakar, Fırkan Bektaş, Fırkan Keleş, Erkan Kömpe, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlı, Belmer Seçkin, Caner Can Akana, Nazım Bilgin, Mirhan Sayala, Yunus Özdençe, Şerif Duran, Niyazi, Demirtaş ve Erkan Şanlı'ya burada bolca selam gönderiyorum. Barış Deniz Ahmet'e armağan ediyorum bu parçayı, diyor Şükrü Candal. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Miraç Kanca Demir, Bafra S tipinde yatan dedem Aydın Kara Demir, amcam Onurcan Kara Demir, dayım Ferdi Çakır abim, Yusuf Çakır amcam Onurcan Kara Demir'in Samsun T tipinde yatan Mert Uyar kardeşlerime de selamı var diyerek mesajını sonlandırmış. Miraç Kara Demir için de geliyor.

İyi Nathaner Bey, bugün güvenime birkaç söz söylemek istiyorum. Bugün iki ayımız doldu. Takvime göre sadece iki ay ama kalbime göre sanki yıllardır aynı hikayenin içindeyiz. Bazen sessizliklerimiz oldu, bazen birbirimizi anlamakta zorlandık ama ben hiçbir gün biz demekten vazgeçmedim. Sen benim en güzel gerçeğim oldun. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk. Nice aylara, nice anılara. Seni çok seviyorum bizim için. Kalbimin tek sahibine şarkısını yayınlar mısınız? Sevgilerle Derya'dan Armağan Olsun. Bu parça diyor. Derya'dan armağan oluyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Belki bugün yollarımız demir kapılarla ayrıldı ama kalplerimiz hala aynı. Sevdayı taşıyor her sabah adını içimden geçirerek uyanıyor. Her gece seni özleyerek gözlerimi kapatıyorum. Hasret bazen canımı yakıyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Çünkü biliyorum en uzun gecenin bile bir sabahı var. O sabah geldiğinde bugün içimizi attığımız bütün özlemler tek bir sarılmada bitecek. Sen güçlü ol, ben burada sevgimizi umutla büyütmeye devam edeceğim. Seni dün sevdiğimden daha çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a kekli gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Melina C7 koğuşunda olan Yusufhan Yamanoğlu'na bir tanem inşallah iyisindir, sen iyisen ben de iyiyim. Seni her şeyden çok özledim, şartlar ne olursa olsun. Sonuna kadar sabır sevgilim, hayalini kurduğumuz günlerin hakkını vermek bize yakışır zaten. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, her şeyim benim. Yusufhan Yamanoğlu'na armağan olsun diyor ve Ahmet Kaya yorum alıyor sırayı.

Alperen Gündoğan'a, Emin Aktuman'a, Osman Bayrak, Emin Şener'e armağan ediyorum tüm güzel şarkıları diyor Alper Ustabaş'tan. Sonrasında diğer bir mesajımız: Beytullah bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Beytullah için de

22.45 saatlerimiz Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Emlak alım ve satımlarınıza sevgili dinleyiciler, Sam Ev Gayrimenkul Atakum Çobanlığı da hizmetinizde. Hemen tramvay durağına cepheye güzel bir yer. Radyomuz bünyesinde sizler de emlak ve alım ve satımlarınıza dair arsa Sam Ev Gayrimenkul adresiniz olsun. Özetle aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul'de diyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatınıza uygun bir şekilde mesajlarınızın hemen sonuna yazın sevgili dinleyiciler. Şu anda fazla yoğunluğumuz yok ve sırada bekleyen iki mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz.

Yeniden Samsun Batı Açık'ta yatmakta olan Mesut Güner için Her Beşiğim şarkısını istiyorum aşkım. Seni çok seviyorum güzel günler artık hep bizimle diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Mesut Güner için gelsin diyor.

Evet, geceye devam ediyoruz. Mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba STP Kapalı'da yatmakta olan Batuhan Pehlivan, kader bile yaptığım kardeşlerim ve abilerim Görkem Tunca, Uğur, Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar'a, ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan canım kanım reisim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Macan Yıldırım, Yiğit Kaan Demir, Servet Ağaç'a, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Furkan Taha Çırak'a selamlarım bakidir. Zulüm Kokar şarkısı armağan olsun diyor. Batuhan Pehlivan için giriyor.

İyi yayınlar keşke zamanında söyleseydin yüreğindekileri, belki bugün her şey daha güzel, daha farklı olurdu. Şimdi dönüp baktığımda kendime tek bir soru soruyorum. Senden başka kimsem yoktu. Gerçekten dünyanın yükü omuzlarına ağır gelse de bil ki seni yalnız bırakmayacağım. Kara kızın her şeyim C28 Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kutlu Efendi Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor ve şu anda Samsun'da misafir bulunan sevgili Mustafa Topaloğlu'na da armağan ediyoruz kendi şarkısını. Mustafa Topaloğlu ve sevdiklerine armağan olsun. Ayrıca Aydoğan Olgun ve sevdikleri için de yine

Ve şu anda Samsun'umuzda bulunan sevgili Mustafa Topaloğlu ve sevdiklerine de armağan olsun kendi şarkısı Uy Asılayım Sana, Aydoğan Olgun ve sevdiklerine.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. 23.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar. A18 koğuşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay ben iyiyim. Canımın içi merak etme sadece seni çok özlüyorum. Mektubun geldi. Bir tanem seni çok seviyorum. Sana sarılınca geçecek bütün dertlerim. Kendine çok iyi bak. Sensiz ben olamam şarkısı armağan olsun Mustafa Angay için diyor.

Öbür dünyada kendine bir cennet istiyorsan eğer, bu dünyada kimsenin hayatını cehenneme çevirme. Unutma ki içindeki günahla ve sırtındaki ahla masumiyet kapısından içeri giremezsin. Özetle kapıda kalırsın diyor güzel bir söz. Özlü sözler yeni sayfamızdan paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. Instagram'da ve Facebook'ta özlü sözler yeni yazarak sayfama ulaşabilirsiniz. Özel sayfam sosyal medyada Kaptan Kalbe Taner şeklinde. İyi yayınlar, selamünaleyküm, Samet ben. A14'te yatmakta olan Emir Şener abime selam olsun. Her düşüşün bir kalkışı vardır. Karanlık sokaklara güneş doğar elbet. Umudum var. Parçası armağan olsun diyor. Samet için giriyor.

0: Bazı yaralar sardıkça kanar diyor Karaman Tazeoğlu'nun güzel bir sözü. Evet, son 45 dakikamız varsa mesajlarınız geceye dair ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şu anda bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz ve telefonlarınıza uygulamamız var. Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak her yerden dinleyebilirsiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız. 105.0 Tutku FM sesimizi demir parmaklıklara duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu gece deri gömleği aklımı alan mantıklı düşünemediğim C28'de her şeyim Resul Dal Bey için gelsin beni düşün olur mu? Özlemini sorma, yokluğun ağır geliyor, sesini duymazsam her şey yarım kalıyor. Bu şarkı sana seni özleyen kara kızdan armağan olsun diyor.
1: Taner'lesiniz.

0: Yener Kavak açık cezaevinde yatmakta olan Ferdi Deli'nin ablası Masan kardeşime ve Samsun TTP kapalıda. A23'te yatmakta olan abim Fatih Sancak'a, kardeşim Efe Hamza, Altın Tuğa, Çarşamba Kadın cezaevinde yatmakta olan dostum Zerda Doğan'a selam olsun. Dağın ardı karanlık sabırla beklemedeyiz. Yiğit namıyla tanınır Sarı Fatih Kaçak Kadime Ali Kınık'tan Hapiste Yatarım şarkısı armağan olsun diyor. Ferdi Diril ve sevdikleri için gelsin diyor ablasından.
1: Tutku FM.

23-20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, gönlümden kalbime sevdiğim seni ilk günkü gibi seviyorum. Avukat işine bakıyor, kalbini gönlünü ferah tut her zaman yanındayız notuyla Allah'ın izniyle seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum, Allah'ıma emanet ediyorum diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, 23.30 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında son saatimizdeyiz. İyi yayınlar, ben Karakız Resul'üm. Hep yanındayım, üzülmeni istemiyorum. Bu belirsizlik ikimizi de yorsa da ben her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Umudunu kaybetmedim. Umudumu kaybetmedim, sen de kaybetme. Bugün hasret varsa yarın kavuşmak da var. Yeter ki güçlü ol, ben hep yanındayım. Sevgilim, seni oradan alacağım, bu oyunu bozacağım. C28'deki nefesim Resul Dalbey'e armağan olsun, kara kızdan diyor.

Gece devam ediyoruz. Can ulaştırmış mesajını yayınlar bütün radyo dostlarına. Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Ayrıca diğer bir mesajımıza geçiyoruz. DJ Murat'tan Mustafa Topaloğlu abime ve sevdiklerine, tüm radyo dostlarına da armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Geceye devam ediyoruz. Bu arada yarın gecede cumartesi gecesinde beraber olacağız. Kalpten Kalbe programında 23.00'da. İyi yayınlar, iyi ki varsınız. Tutku FM, Kara Kız ben. Kimse bilmez neler yaşadığımı, kendime bile anlatamadım. Sensiz çığlıklarımı, içimde kopan fırtınaları, özlemi, ama bir tek şeyden vazgeçmedim. Bir gün sana kavuşacağım umudu.

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

Derinden gelen şarkılardan bir tanesi Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında sevenleriyle buluştuğu değerli dinleyiciler. Evet, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İyi yayınlar, ben Kavak Açı cezaevinde yatan Ferdi Delil'in eşi. Ömrüm, her şeyim, yolum. Sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek zaafımsın. Aradığım ne varsa sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu. Seninle var olmuşum. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. İçimde susturamadığım tek şey sana özlemimdir. En yakın zamanda ellerim ellerinde olması dileğiyle sabrın sonu sana kavuşmak olsun. Seni çok seviyorum Aslan Kocam diyerek mesajını sonlandırmış. Ferdi Diril'e armağan olsun eşinden diyor dinleyicimiz tüm güzel şarkılar.

20.50 saatlerimiz Sam Evgal Make sponsorluğunda. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Serdar Kutbay kardeşime selamlar olsun. Bugün değilse elbet bir gün kardeşim, en kısa zamanda inşallah. Umudumuz Allah'tan can dostum. Emirkan Uşak'tan armağan olsun diyor. Emirkan için giriyor.

0: Kutu FM 105.0 Arda Rengi'ne dedesi Mahmut Rengi'nden selam olsun. Canım torunum, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, sevgim her zaman seninle güçlü ol. Başa nedik tut, seni düşünen dualarında yer veren bir deden olduğunu hiç unutma. Gün gelir hasret biter, geriye sadece güzel hatıralar kalır. Seni çok seviyorum evladım, Allah'a emanet ol diyor. Arda Rengi'ne armağan olsun diyor.
1: Taner'lesiniz.

0: çalan şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler. Mert mesajını ulaştırmış. Canım dediklerim, sana söyleyemediklerim içimde birikiyor. Kelimeler bazen yetmiyor ama bil ki adın geçtiği her yerde kalbim biraz durup seni hatırlıyor. Ne kadar uzak olsak da ben seni içimde hiç eksiltmedim. Zaman geçiyor ama bazı hisler geçmiyor. Ben hala aynı yerdeyim. Vefasızlığını düşünüyorum diyor. Mert için geliyor Müslüm Gürses yorumu. Canım dediklerim canımı aldı diyor.

İyi yayınlar. Kara Kızan Resulullah Bey için hapiste olsan da kalbimdeki yerin değişmediği dört duvar arasına sığmayan bir özlem var içimde. Geceler uzun, günler ağır ama sevgi aynı yerde duruyor. Mesafeler ne kadar zor olsa da ben seni içimden eksiltmedim. Belki bil ki her şarkıda, her suskunlukta adın var. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı Kara Kızan Resulullah Bey için armağan olsun diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler sonlara geliyoruz. Sami Gayri Menkul sponsorluğunda. Sensizlik adını her anıma yazan uzun bir bekleyiş gibi. Günler geçiyor ama özlemin eksilmiyor. Aksine kalbimde daha da derinleşiyor. Bazen bir rüzgarda, bazen bir yıldızda seni buluyorum. Bil ki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, sevgim sana ulaşmanın bir yolunu hep buluyor. Sen benim en güzel duam, en sabırlı bekleyişim. Senin kavuşacağımız güne kadar seni özlemle ve sevgiyle kalbimde taşıyacağım. Yarın seninle yine radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, çok özledim, kurban olduğum seni Rabbime emanet ediyorum. Kocaman öpüyorum her şeyim, bizim şarkımız benden sana armağan olsun. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a en büyük aşkım sensin parçası armağan olsun diyor. Gecenin şu anda son isteği de Emrah Yalçın'dan sevenlerine ulaşıyor.

Kadri programında Sami Gayrimenkul sponsorluğunda beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

diyor Tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen

İşte bir tane bizi yaradan Allah da bir tane.